0: noches de rumba.
1: Baby.
2: Chris Jedi. Chris Jedi.
1: Austin, baby. Ozuna, baby.